0: tebal bareng.
1: Sing imut iki lho.
2: Aja ngono to, Yang.
0: Alah.
2: Terameh mirip antarane satru karo rindu.